0: Cumhuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Türkiye.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zboruva glasotna Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
6: İç Türkiye hangi radyoya?
7: Oldu Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye Ünlü Radyosu.
1: Ayç Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gide Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
15: It Turkiye hangia radio ya?
7: Ovde radio glas Turkiye.
16: Turkiye une radiosu.
7: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

0: Güneş, solgun gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ızdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
7: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Туркия радио да.
13: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
14: Петерчия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосо.
16: Аич радио воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
5: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
4: Эзо и фонетис Туркия.
3: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Giderdi Amuriye Türkiye.
3: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
2: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radio ya.
3: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, amdi xabarlarına isra bulunda Türkiye rayon yanıkları, şunakla dünya vaziyetine münasebetlik en yan isra bilen ortaklaşımız. Tövende bugünkü mühim xabarlarımızdan kısaçımız bulurduğunu anlatımız. Türkiye miladış üçün her bir edapta mürasim ötküzülüşü gene arazılık bulduru. Saudi Arabistan'ın Hüseyin'in ucumunda 73 kişinin yerlerini kaldığını bildirdi. Ama İsrail'in Gazze'deki kırgıncılık dağılarını yürüştürüş bilen ayıp buldu. Rossiyanın Ukrayna'ya kılgan hücumunda Kiev'de 2 kişi öldü. Kanada, Amerika mallarına 20 milyar dolarlık kaytırma başardı. Radyo Noche, aziz dostlar, emni dağıtınla bugünkü haberlerimizden tepsili mezmullarda bahsolun. Türkiye miladı için her bir depti mürasim et yüzülüşü kadar narazılık bulduğu. Türkiye Taşıçlı Ministerliği, Serap Rönsü, Rıkı Kırgınçılıkının asasık cevapkarlarından bir bulgun. Radko miladı için her bir depti mürasim et yüzülüşü kadar narazılık bulduğu. Ministerlik bayanatçısı öncü keçeli İctimai Tarakkuda ilan kılgan bayanatıda irki kırgınçılık, insaniyetke karşı cinayet ve uruş cinayetleri bilen halkıra sotla terapetinin cezaga hüküm kılınganın miladişinin depne

0: Bunun azabını daha ağırlaştırıp, Balkan rayında tınışlık ve yarışış için damlaştırılan tırıçalıklarla ziyan etkisi kalıqını təkil edin. O, Srebrenica ırkı kırgınçılığı ve Bosniya uğruşu hayatına ayrılan barlıq bilgün ökçilerini hürmet bilen hatırlaydı kalıqını mı sözleriyle ilə okuldum. Rusya'nın Ukrayna kılgan hücumunda Kiev'de iki kişi öldü. Rusya seyşen mükünü keçi boyunca uçkuz aparatı, kanatlık ve ballistik başkoluğu bombala bilen Ukrayna'nın Kiev Katarlık köprügen şehirlerine kent kölümünü hücum kıldı. Ukrayna'da ayrılırdan bildirişçe hücumda paytaxt Kiev'de kemdegen iki kişi ayrılıp 10 kişi yaralanan. Yaralarının 5 nöpere doktorhanlığı yatkızılgan bulup ikisinin ahvali yığırken. Hücumla Kiev'nin birkaç rayonundaki turalgu, mağarıp organı, ambar ve sanat eserleri de ot apıtını keldirip çıkardı. Kuzuş kadınları binalarda kapsalıp kalanlarını kuzup, kendi 13 kişinin bir hatar cayığı uğurlatıldı. Kanada, Amerika mallarına 20 milyar dolarla kaydırma vajı koydu. Kanada seçim mükünü Amerika'dan import kılındığı 20 milyar dolarlık yani 27 milyar 600 milyon Kanada doları kımmetindeki mensulatka kaydırma tam oyunu beci koydu. Bu tedbir iki devlet otorisindeki soru sebebinin mağlup buluşu renkin yol koyuldu. Ottawa hükümetinden bildirişçe yeni tam oyunu beci fakat Amerika'da işlep çıkarılgan mensulatlığa tedbik olundu. Polat dümür, süt mensulatları, aile elektrik saymaları, dekancılık üskünleri, seliloza, kağız ve elektrolik mensulatlığa %15, %25 ya ki %50% nispetle baş koyuldu. Tedbir küçük iki bolgan küne yoldu, kilovat kanmalı bunun sırtı da kaldırıldı. Hamas, İsrailiyani Gazze'deki irki kırgınçlık delillerine yuşuruş bilen ayıbıldı. Palestin'in karşılık görüstü şarkıda Hamas, İsrailiyani Gazze'de Palestinliklere karşı sadır kılgın cinayetlerinin izlerini yoktuş için veren bulgan binaların harabiliklerini yetki geldikine ayıbıldı. Hamas, minlığın yukup gitken kişinin cesedi yanına harabilik asılı turvatkan peytti. İsrailiya armiyasının bu kılmışı Halkara Kanun ve Halkara Adliye Sot Mahkemesinin kararlarına hilap geldikini takildi. Bayanatta BDT ve Xalqara Cinayetler Sot Mahkemesi'nin Sot Tibbi Tekşiriş Atatlarını ciddi evetip, cinayet delillerini tizim kalışı talep kılındı. İsrailiyenin 2 yıllık ırkı kırgınçılıkla 73 milyondan artık kişi şehit oldu. 9 milyondan artık kişi harabilik atıda yukup getti. Suudi Arabistan'ın Osiyla'nın hücumda 73 kişiden yaralanan kalıqını bildirdi. Arab İttifaqdaş kişilerinin bayanısı Birgada Generali Türkiye El-Maliki, Ammi Ortaklı Sorbeti XAYP'si de bayanatı lan kılıp, Osiyla'nın Eyha, Cazan Katarlı şehirlerdeki Fukravi ve Soda Saraylarına kılgan hücumlarda 73 kişiden yaralanan kalıqını bildirdi. Maliki bu hareketlerinin Suudi Arabistan'ın iyilik hukukunu uç kaşıkları devsende kılış ve hevsizlikte de silişkilikini taekledi. O, terörçi Husi halk askerlerinin devlet iktidarının nişanlığın tasavvurçuluğa katilik bilen takavul duruş için zorlu tedbirlerinin kullanılığını sözdürgeyle okuldu. Suudi Arabistan başçılığındaki İttifaqdaş güçleri 2015 yılından bu yan Yemen hükümetini kollab gelmekte.
1: Anlamat kınınlar, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programısı.
0: İran, Amerika'nın iktisadi uğraşının Faris koltukta deniz kamalını keltirip çıkarışı mümkünlüğe doğrusu da ayaklandı. İran Devlet Hafızlık İşleri Mesulü Muhsin Rıza'yı Amerika Koşmuş Tatlı'nın iktisadi uğraşı yeri olması, Faris koltukta mükiyası da bir deniz kamalı rayının denizin çirke kıkış rayının şekillenişini keltirip çıkarışı doğrusu da ayaklandı. Razayi, Tehran hakimiyetinin Amerika uğruş parakotları ve bazıları karta pozisyasını bütünle yeniden tertipi salgallıkını etdi. Mezgür agahlandırış, şirketlere birbirinin tokulunuşlarını ahırlaştırış ve Hormuz Boğazı'nı kaydırma işinin nişallıqan, yöndeki kilişim layihesine emel kılmazlık bilen eyiple atkan petkete uğra geldi. Finlandiya 361 balığa cinsiz zoravallı kılgan bir kişi sorulmakta. Finlandiya'da bir adam sınıfçat ve başka amir ortaklı sorbeti sopulları arkalık 9 yaşından 15 yaşı bulgan 361 balığa cinsiz zoravallı kılış bulan ayıp bulunum sorukta tazırıldı. Finlandiya sahte tarafından bildirişçe cinayetçinin telefonundan mülgan için ve videoları tepilgan bulup o balılığa özlerinin mekbi görünüşlerini evet işi için beslem işletken. Eyüplen yüce sakçılarının taşırışı cariyanda özge kuyulgan eyüplaşlarının bir kısmını itiraf kılgan. Simotrich Oslo kelishimining kuchga ega emasligini e'lon qildi va Yordan daryosining harbiy qirg'og'idagi ba'zi

idarçılık kıldı. İsrailiye Maliye Ministri Bezalel Smotrich Oslo kelişimini inovasız ve küşke iyigemez tep ilan kılıp, çıkaliyet asladaki Yordan Deryası'nın garbi kırıkının A ve B rayonlarının İsrailiye'ye tevekkellikini gürsürdü. Aşkın 10 yıl ministeri Felestin hakimiyetinin derhal tarıklılışını talep kıldı. O yine bu pozisyasının özüne başminister Benjamin Netanyahu bilen karma karşı koyup koygallıkını itiraf kıldı. Oslo kelişimiga asosan A ve B rayonlari oshmagan darajada Falastin hokimiyatining boshqarishi ostida turadi. Shimoliy Koreya, Amerika, Janubiy Koreya va Yaponiyaning o'rtaq harbiy manevrini ayblaydi. Shimoliy Koreya, Amerika, Janubiy Koreya va Yaponiyaning o'da 5 kun davomlashgan Freedom Age nomli harbiy manevrini harbiy ig'vogarchilik deb ayblaydi. Hamda buning qarshi qaytirma tadbirlarini qo'llanganligi to'g'risida ogohlantirdi. Mazkur manevr xalqaro deniz tevalliki ve hava boşluğunda şundakla Yaponiya'daki bazılarda hava, deniz, tor ve başkurulduğun bombanın murapiyelinin şarkıtlarını özçük aldı. Siyil hükümeti bolsa manevrinin murapiye meksidi ikerlikini, Şimali Koreya'nın yadro ve başkurulduğun bomba tehditlerinin aldığını eleştirinin nişan kıldığı halkını bildirmekte. Avrupalık siyasetçiler AfD Partiyası'nın tarihi selamı kalbisinin endişe kılavukalıklarını bildirdi. Yavrupalık siyasetçiler Germaniyadaki aşkın 10 yıl AfD Partiyası'nın Saksoniya Anhalt'ta tüküzülgen ştatlık sayılamda %43.18% avazgı rişininkin ciddi haletke keldi. Bu netice mezkur partiyatının bir ştatlık olgu keltürgen en küçük neticesi sapmıldı. Fransiya bu galibinden intayin endişe kılınması signal de bağlıdı. Polşa ve Çekhiye Dikki siyasetçilerim, aşkın 10 yıl kişilerin tehmukken mükiyasta baş götürüşünün mümkünlükü doğrusu da agahlandırış bayadım. Germaniyadaki asası yakın partiyalar bolsa AFD bilen işkanlık hemkarlık ormanmadıkallıklarını bildirdi. Simotrich bilen Bengevir Angeliyaga ceza yürgüzüşünü tilap kıldı. Angeliya hükümeti işgalasıdaki garbi kırgakı caylaşkan kanunsuz Yahudi oltrak rayıları bilen bulgan sorunun çekilişke teyirin okkan bir peyti. İsrailiyelik ministerler Bezalel Smotrich bilen Itamar Bengevir Lennon'a karşı kayıtırma tedbiri kullanışını talep kıldı. İsrailiye Maliye Ministri Smotrich Angeliya'nın İsrailiye'de turuşluk başyalçısını derhal çigradın kolap çıkırıkı çakırdı. Devlet Bihaterlik İşleri Ministri Bengir Balsa Başministri Benjamin Netanyahu'dun Argentina'nın Falkland Araları yani Malvinas Araları sürekli ilgili hukuka talepini itiraf kılış arkalık Angeliya'ya cevap kaydırışını talep kıldı. Angeliya Taşkışlı Veziri Eid Milbat'ın parlamenti ilan kılışı kütlü atkan tedbirleri Garbi Kırgıhtaki kanunsuz oltrak rayılırdın kildiğen malla ve ulağa münasebetlik bazı münasebetlerinin sorusunu çekleştiğine ölçük aldı. Mablag bilan ta'minlash va ilon mulozimatini cheklash doirasiga kiritildi. Bu tadbirlar Xalqaro Adolat sud mahkamasining 2024 yillik maslahat xarakterli fikriga asosan tayyorlangan. Radio o'qituvchi aziz do'stlar, yuqorida xabarlandingiz.

TRT Uyghurçinin hörmetli ihlasmelleri, bazı buraklar baki insanını yıllarının burunki zamanlığa ilip baradı. Donordun yeni çıkan nandın burkumu en işindak burakladın biridir. Tunç gittim nefes ağan, balılık devrinin bir şişki içildi. Sık bir öy, adem köp dostkan, kollarda hemer yugur vatkan anıla ve akşamını kütü vatkan atala eski kilidi. Çünkü nan pekat Dostkan'a koyulduğun bir hıl yemeklikle emez. O, tıpraqının berkitini, insanın emgikini ve ortaklaşışının ısık mehrini üzüdü mücessirini sügen boludu. Şun aşkı Türk dünyası da nanının hikayesi pekat aşkanının emez, belki hayatının hikayesidir. Buğdayının tıpraqı çüşken tüncü danıstın tonurunun otuğuca, xemir yoğrulgan cimcitliğdin adem köp dostkallarının hoşallıqı gıç sozulgan kadimi bir hikaye. Kini undaqta dıktınla programımızda bolsun. Türk medeniyeti de dostkan paket tamak eğildiğin urullu bulup lakınmasın, belki aildikle cem bulduğun, mehman kütüldüğün, paran ve ortaklaş köpüydüğün bir makandır. Nanının ısırap kılınmaslığı yergi çüşüp ketkende hürmet bilen ilinişi ve mehmanının nansız kaydırılması katarlık enenlerinin asası da nan ve emgek görüstülgen hürmet boludu. Çünkü uruhtun başakka, buğdaydın unga, xemirdin nangıcı boğan ceryan insan emgeke bilen tuprak berkitinin ortak hikayesidir. Şunlaşkı nan Türk dünyası da pekat bir yemekliklemez, belki emgek, bereket ve ortaklaşının en güçlük simvolladığın biridir. Bu medeniyetinin en güzel örneklerden biri Uygurlarda ve Özbekistan'da görülüdü. Dostkalladın kembosu bulmaydıgan tonur neni, yani nan, yumalak şekli ve üstündeki çiçeklik, kuyaşlık hem geometriyelik nakşilebilen, huddi yiyiş gibi olduğun bir senet eseridek görünüdü. Tonurunun kızlık tamlarda pişirilgan bu nan temel emez, belki körünüşü bilen bu kişilerin zoğukunu kozgaydı. Özbek medeniyeti de nanga hürmet kılış küçük yaşlardan başlap ügütülüdü. Yergi koymaslık, üstüge desimeslik ve ısrap kınmaslık ehmiyet verildi. Mehmanga nan ve çay sunuş bolsa, hem bereketinin hem bu dostkanda senin mi ornun ba degen küçlük mehman dostluk enensinin ifadesidir. Kazakistan'ın keng dalalarında köçmenler hayatının izlerini öz içige alan xemir tamaklarının beşi de bavarsak kelidi. Yağdı qovurulduğan kiçik xemir parçaları bolup mu hit ve toy dasqallarının kembesi bulmaydıgan bir kısmı bulup, altın rengi bilen bereket ve köpüyüşünü simvol kılıdı. Kazak dostkallarda yemeklikni ortaklaşış ve mehman kütüş bolsa, bozgırının hemkarlık rolünü eksettirdi. Türkmenistan'da çörekle ve tonur nanları xemir yoğuruştun otunu tankşeşkice evlatma evlatka banat kağan bir aşkana enesi gibi kıllık kılıdı. Azerbaycan'da tonur neni ve lavaş bolup mu çay dostkallarının moyun bir kısmı hesaplandı. Nan, pişlak ve çayının emrahlıkı da silingan saddı dostkalla uzun paranlığa emrah buludu. Anadolu'da bolsa tonur neni, yofka, bazlama, konak neni ve lavaş katarlık türle okşumağa rayullarının iklimi ve yaşaş usulünü eksettirdi. Bazı rayullarda toy ve yiğitler üçün teyirlendiğen üstü nakşile bilen bizildiğen alaydın Allah olsa bereket ve yakıştileklerini simvol kılıp nanlı huddi hiç gibi olduğun bir senet eseri gaylandırdı. Türk dünyası da nan tuğuluştun toyguça, yiğitten sepergeçe ve mehman darçılıktın kündülük dostkallağıca hayatına nurgun lehzilerde emrah buludu. Bir parça nanını bölüş, pekat yemeklik dinlemez, belki dostluk, kerindaşlık ve kumullu ortaklaşıştır. Dostkanının berkitimi tamaklarının köplükü dinlemez, belki ortaklaşının ıssık mehredin barlık ikilidir. Bazı birkaç şorpa ve birkaç parçadan katlı ziyafetli müköprek mənigi gibi bulunu. Bugün nanının teyarlanışı ve dostkallarının şekli özgürgen bozumu onun mənisi yaşayışında olmaştırmaqda. Bir parça nanının içinden fakat un, su
ve otna ile emez, belki toprakını, dehkanın emgikini, yağmurunu, kuyaşını ve evlatma evlat ötküzülgen bilimlerini mi körü alayımız? Türk dünyası da nallanın şekilleri ve yasılış usulları özgergen bilen mahiyeti de okşaş bir tüyü mavcut. Toprak bergen nimetini ortaklaşış ve emgekki şükür kılış. Şunlaşka nan bereket, emgek, dostluk ve ortaklaşışının ortak simvoludur. Bugün buğdaydın da sıkmalıcı boğan müsabede nanın Türk dünyası da pekat bir yemeklikle emez, belki emgek, bereket, mehman dostluk ve ortaklaşışının simvolik kellikini körüp ottuk. Nanını bölüşüş, ötmüş bilen bugün otturuştu gibi bir bağlanışının ortaklaşıştır. Keler heptilik bölümde Türk dünyasının yeni bir mirasının izidin meniş üçün körüş ümidi bilen Dostkunlağı berket, nallarınlağı ıstık mehir, kalbınlağı ortaklaşının kendiliği yar bolsun. Kiler hep de kayıt görüşükçe aman boğaysıyla, hayır hoş. Yıldızladın yanırgan sada.

Hörmetlik radyo yuvanlı koçalar. Bugünkü programlarımız muşerde hırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Evo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este è Radio Voz de Turquie.
10: こちらは Turquie の声ラジオです。
2: Zboru wa glasot na Turquie.
7: Efirde Turquie Ovoz Radio.
11: It Turquie hangia radio ya?
5: Oldu Radio Glas Turquie.
12: Turquie ünü radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Türkiye Ovası dokunlarında sangı haberler. Türkiye, Ratko Mladiç için cenaze tontransı uyuşturuluğuna rızasızlık bildirdi. Türkiye Dışişleri Ministerliği Suçisi Öncü Geli, özünün sosyal medya akauntunda Srebrenica genosidinin tıp cinayetçilerinin birisi, Bosna itçisi kuşamatlı Ratko Mladiç'ten cenazesi turunda yazma ortaklaştı. Geçeli öz bildirinde bulay dedi. Halkara mahkemeler tarafından genosid, kişilikke karşı cinayetler hem suğuş cinayetleri için hakim edilgen Ratko Mladiç'ten cenazesi, kılıngan ağır cinayetlerini hem kişi gazapların inkar etüge teng revişte başkarıldığı kabul edilmi. Geçeli bu, mahkeme kararlarını geri koku, ya ki hakim edilgen cinayetçilerine donlau kurbanlarının hem onlarının tuğanlarının gazapların direneyte dip bilgire vettü hem bunun Tübekte yıllar devamında nıklı rövüşte devam edilgen tırnışlık hem tatulaşu tırışlıklarına ziyan getiruvuna sıkadı. Geçeli, Balkanka ötkenden kerekli sabaklarını alu hem birgelip tınış şeşek atu şam ortak kelecek tüzü kerekligin bildirdi. Şulayuk, Bosniya soğuşu vaqtında ömidleri üzülgen barlıq qayıpsız kişilerine birekte Srebrenica genosidi qurbanların hürmet bilen iske oldu hem onlarının oylarının qayğısını ortaklaştı. Filistin'in Hamas qarşılık uyuşması, İsrail alıp gitken, izgen hem taşıgan jimrikler astında minlegen meyit qoluğun bildirdi. Filistin qarşılık kürsete uyuşması, Hamas, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı kılınan genosid delillerin yaşırığa tırışı oturunda kizetti. Hamas, müglegen yoğulgan kişinin meyiti, jimrikler ostunda koluğun hem İsrail'in bu jimriklerini voklauın, olup getuğun hem başka urunga taşuğun bildirdi. Resmi bildirdi, uyuşma, Masıp alışı hükümet hem armiyasının Gazze'de halkımızga karşı kılıngan vahşi cinayetlerinin delillerin jimriklerini alıp, vaklıp hem köşürüp yaşırga tırışuğunu gaybledi. Hamas, bu gamellerinin jimrikler ostunda minglegen yoğalgan kişinin meyti hem basıp alışılar tarafından 2 yıldan artık kılıngan genosid cinayetlerinin maddi delilleri bulguna karamastan başkarılığına sıkadı. Hamas, kişi koldukları hem potensial yuridik deliller bulgan orunlarga kımaşaulau, halukkara hukukna hem halukkara mehkemenin delillerine soklau turundagı buyruğun buza, dip bildirdi. Bunu şehitlerinin obruyna hem onlarının gailelerin yakınlarının

0: Türkiye.
1: Anlavatınla Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
3: Oldi Radyo Blas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
5: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
10: It Turkiye hangi radio ya?
3: Oldu Radio Voz Turkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio, la voce della Turchia.
8: Esta es